人生把那生活呢把那不压缩心里边好苦人的都心的你把那不阿拉我的这边呢觉得把我的这边呢把那不好的一个人这个人苦人就够你们家是把那好了和你的这边呼吸一把你们都和你的Elba şirikim bişik doğru bal bal uğuluksundan o Erbin şiriki bel tam bal bal basındaki arıza Erbin şirike orta bel tıkan amusun tasılına Anigin tasılıcı halıgın yalcı bel tıkı yandın Bir uçkılı sosağın şiriki hunin cocan İnni bel tıkı bal bal unaran takşın suriyhu Orta evine amuste horacak kadigim ballan kaldat. Nükmuri kuşigin taslıkna suları çeşi sosage bir çubalna. Di ucubas. Sanısılı hansan gitti kadirin balabıl bargo nitkıt. Cüteşan bittin nükkın ol behtena. Tör olne törü balabıl sosagın şirigin. Am pusi bala bala ta olat la walat. John Homan Shirigin Detl Hidir Balabas. Parigir Hibal Yuhu Tulipun Tintik Yindan. Himaran Amusi Ote Tatla.

Alın balı balı seni söyleyeceğim. Enlik huni balı balı da alın günler seni fayda. Enhum balı balı.